annem kol. Dınım bıçak usi. Anneme kore. Dınım bıçak usi. Anneme kore.